Çok sinir yapsa yapsa veya bas beni de. Tapping over the dumb police.